0: Seni söyledi tabi seyi vali fazla BFM. Kanada Station. Hasta efeti ve udan tufacı.
1: If you touch him, you go collect. Not 95.1 Wazubia FM.

0: Söyle, söyle, tabii sayı var lüfazı BFM. Kanada Station. Tafeti ve udan tüfacı. Otosada.
1: If you touch him, you go collect. Otosamu. 95.1